0: çekeceğim.
1: Can you just bump me more in the face? Just embarrass me.